0: Bahşişe.
1: Lanı ben şey yayayım.
0: Yeova.
2: And you remember I watched it 2017, 2018.
0: Yeova. Bahşişe.